Onun için Afrika'daki barbar çekimini kendine pejor tutar. Freşkeji, o da çekimini kendine barbar çekimini kendine mesajına tutar. Dreamer, dreamy. Ay selam ba, bay. Ay hay, mesajına barbar freşkeji. Selam be, be afal doktor. Hafsa, muskan khatak, manat khatak. This is Momom Zarlal. Der cüze bana üçe zava jihay yandı karakna. Sada vafata gülür şahanda. O gül aleta tol gül gül listener tam. Selamina, aleykum selam. Der cüze bana vajihay yo jahan.